eski paltoma. Modası geçmiş ama ikimizden kalma. Baktım hala yarımdı cebindeki konyak. Kestane kabukları okşadım ağlayarak. Gözleri

asfalto. Her biri ayrı okşar yaşattığım acılar. Her biri ayrı okşar.